0: dünyanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Koç veya bir başka hayvan. Kurbanlık denince ilk akla gelen canlı olur genelde. Asıl kurbanlık ise biziz. Allah-u Teala mükellef tutmadığı ve aklı olmayan hayvanları önümüze koydu ama kurban olma düzeyinde yaratılan biziz. İnsan ve insanın işleri kurban olmak ya da telef olmak arasında gelir gider. Yükümlülüklerimizi koçlara, develere devredecek değiliz. Mükellef olan aslında biziz. Cennet veya cehennem akıbeti için diriltilecek olan biziz. Nefes nefes hayatımızın hesabını verecek olan biziz. Nereden nereye gittiğimizi, neyi ne yaptığımızı düşünmesi gereken biziz. Peygamberlere muhatap olan biziz. Okusun, amel etsin diye üzerine kitap indirilen biziz. Güneşin doğması ve batması arasında namazla, oruçla, zekatla, hacla, ebeveyne itaatle, ziraatle, ticaretle memur olan biziz. Gözümüzün, kulağımızın, dilimizin, el ve ayağımızın yaptıklarını düşünmesi gereken biziz. Kul biziz. Dünya ve içindekiler bizim için hazırlandı. Melekler bizi kuşatıyor. Sorumlu ve sorunlu olan biziz. Evlenen, boşanan, sofralar kuran, seyahatler eden, binalar yapan, servetler yığan biziz. Dağları delip tüneller açan, denizlerin altında hazineler arayan, dünyanın etrafında dönüp duran uydular ihdas eden biziz. Yüzen, uçan, yürüyen biziz. Bitkiyi de, bitki yiyen koçu da sofrasına yerleştiren biziz. Koçun üzerinden cebini para dolduran, koça çobanlık eden biziz. Ova bizim, ovada otlayan koç bizim. Hayvanların sütü bizim bardağımızda, yağ bizim tavamızda. Hayvanların derisinden ayakkabı yaparız, tüylerinden kumaş öreriz. Mal bizim, mirası bizim. Konuşan biz, yazan biz, okuyan biz. Kurban bayramında kurbanlık adaylar ise koçlar. Evet, Rabbimiz kurban kesin buyurdu. Mükellef olan bir insan ve mükellef olmayan bir koç. Dış gözle bakıldığında ve yüzeysel bir okuma ile okunduğunda Allah'a iman eden bir mümin, Allah'ın yarattığı bir hayvanı Allah için kesiyor. Bu görüntü ve bu okuma bu kadarla kaldığında neden kurban bayramı sonrasında kurban...
2: Batman ili için sabah ezanı vakti.
3: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

0: yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Kurban olun. Kurbanı açıklamak için tek başına akıl yetmez. Aşk gerek. Kurban akılla değil, aşkla açıklanır. Göğsünde yürek yerine taş taşıyanlar nasıl anlasınlar kurbanı? Koca bir ömrü yemekhane, yatakhane, abdesthane, işhane arasında hayatın bundan öte daha yüce bir manası olduğunu fark etmeden geçirenler nasıl anlasınlar kurban eden Hazreti İbrahim'i, kurban olan Hazreti İsmail'i? Sevmeyenler, sevecek yerlerini öz elleriyle kundaklayanlar, Halilullah, Allah sevgilisi olan Hazreti İbrahim'in rüyasını, hülyasını, sevdasını nasıl hayra yorsunlar? Sahibi benim dediklerinin eline zincirlerini verip altında binek olanlar, sahibi benim dediklerinin gerçekten sahibi olan ve sırtına binip onu aşkın yolculuğunda bir binek olarak kullananları nasıl anlasınlar? Bakınız etrafınıza. Kurban olmayan birini görebilir misiniz? Kimi kara sevdasının, kimi ak sevdasının kurbanıdır. Dünyaya, paraya, makama, mala, şöhrete, alkışa, servete kurban olmak ve kurban etmek için kuyruğa girenlerin haline bakın. Bakmayın siz, ben hiçbir şeye kurban olmam diye iddialı konuşanlara. Aslında onlar benliklerine ve bencilliklerine kurban olmuş birer zavallıdan başka bir şey değildirler. Onların gerçekte hiçbir şey yoktur ki adayabilsinler. Nefisleri, hevai hevesleri, muhabbet adını koydukları tutkuları, aşık adını verdikleri libidoları, servetleri, makamları, şöhretleri, malları onların sahibidirler, efendisidirler. Köle efendisini nasıl azat eder? Ya adar ve adanırsınız ya da harcar ve harcanırsınız. Üçüncü bir şık yok mu? Yok. Bence yok. Baksanıza etrafınıza. En yüce sermayesi olan hayatlarını kendilerinden aşağı değerdeki şeyler uğruna hovardaca harcayanların haddi hesabı yok. İşte İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam, insanın adi şeyler uğruna harcanmaması için en yüce değer uğruna adamanın ve adanmanın yolunu gösterdi. Kurbanın sembolize ettiği derin hakikat budur. Bu hakikati anlamayan için kurban bir hayvan, kurban bayramı da et festivalidir. Adayacağı ve adanacağı gerçek kapıyı bilenleri kimse daha aşağı bir değer uğruna harcayamaz, kullanamaz, kurban edemez. Hangi ateş imanı yakabilir ki? Hazreti İbrahim önce canla sınandı, sonra cananla. Can sınavını ateş de verdi, yanmadı. Çünkü iman yanmazdı. Aşkını imana, imanını hayata dönüştürmüş birini yakacak ateş bulunabilir miydi? Tıpkı bir gönül erinin dediği gibi. Eğer aşıksan yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşende yanar olmaz. Aşkı İbrahimci olanın yüreği dağcı olur. İbrahim'i bir aşka talip olursanız, aşkınızın ateşi Nemrutların yaktığı ateşi söndürecektir. Hiç şüpheniz olmasın. 4000 yıllık süreç. Milyonlar bir sesin çağrısına uyup Mekke'de Arafat tepesine koşacaklar. Dünyanın dört bir yanından beyaz, siyah, kızıl, sarı derili milyonlar, Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, Amerikalı milyonlar. Bu ses İbrahim Aleyhisselam'ın 4000 yıl öteden gök kubbeye saldığı bir ses. Nemrud'un ütopyasına benzemez bu. Tam 4000 yıllık yaşanan canlı bir süreç. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye yüreklerini dua makamında İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, hicretin gelini Hacer validemizin korosuna katan milyonlar bu sürecin her şeye rağmen süreceğini muşturuyorlar. Gök kubbede baki kalan işte bu sadadır. Bu imanın sadasıdır. Siz de katın sesinizi bu ilahi koroya. Unutmayın. Adak değerini adandığı kapıdan alır. Onun kapısı en yüce kapıdır. Ve bir tek odur insana gerçek değerini bahşeden. Yalnızca odur kendisine teslim olan, insanı istismar etmeyen. O halde haydi hep birazdan ses katın. Hazreti İbrahim'in gök kubbede yankılanan sesinin yanına. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine amadeyim.

Önceleri İsmail'leri kurban ederdik. Zekeriya'yı, Yahya'yı, Ashab-ı Uhdud'u, Abdullah'ı. Kurbanları yaklaştıkça yaklaşırdık Allah'a zira. Yakmak ve yaklaşmak. Sanki aynı kökten. Yaklaşmak için yakmak lazım. Kurban yaklaşmaktı ve de yakılarak verilirdi. Daha doğrusu kazanılırdı. Yaktığınız kurban ne denli nitelik, ehemmiyet ve kadir sahibi ise yanınızda, o ölçüde kurbana erer, kurban olurdunuz. Biz eskilerde böyleydik. Ama sonraları İsmail'e kurban etmememiz gerektiğini öğretti aleyhillâne. İsmail'in yapacağı çok şey vardı henüz. Allah rızası için Kâbe inşa edecektik ya onunla. Zaten kurban edilecek nice şey de vardı. Bunun üzerine biz de başka kurbanlar aradık. Neler yoktu ki? Hem maslahatta şimdilerde konjonktür diyorlar. Bir şeyleri bir şeylere kurban etmeye gerektiriyordu. Biz de başladık kurban etmeye. Hilafeti saltanata kurban ettik. Medreseyi okula, ilimi bilime, milleti ulusa kurban ettik. Beğenilmedi. Bu kez hicabı tesettüre, tesettürü örtüye, örtüyü teferruata kurban ettik. Namazı ikameyi kılmaya kurban ettik. Hadiste namaz kurbandır, Allah'a yaklaşmaya vesiledir denmemiş miydi? Kalkıp namazı da kurban ettik. Yetmedi. En son Musa'yı Firavun'a, Muhammed'i İsa'ya kurban ettik. Ettik de ettik. Kurban etmekle kalmadık. Yerine daha konjonktürel olanları yerleştirdik. Ama olmadı. Daha doğrusu olan oldu. Geriye dönüp baktık. Gördük ki İsmail'i vermemek uğruna her şeyden olmuşuz. Anladık ki İsmail olmadan olmuyor. Bedeli ağır oldu ama

dünya, ezel ile ebed arasında ruhun bir gurbet diyarıdır. Bayramlarsa kah sürur, kah keder tecellileriyle akıp giden zaman içinde Rabbimizin kullarına lütfettiği kardeşlik, sevinç ve neşe günleridir. Kullukta sebatın, Allah yolunda fedakarlığın bir mükafatıdır. Bununla birlikte bayramlar asla tatil ve eğlence gibi ferdi sevinç ve mutluluk günleri değildir. Bayramlar umumun sevincidir. İnsan tek başına, ferdi olarak bayram yapamaz. Yani tek başına bir bayram namazı, tek başına bir bayramlaşma düşünülemeyeceği gibi, sırf kendi şahsının veya kendi ailesinin mutluluğuna hasredilmiş bir bayramda düşünülemez. Bilakis bayramlar, gönül kazanma seferberliğidir. Sıla-i Rahim'de bulunmak, İslam kardeşliğini toplum sathında yaşatmak, dargınları barıştırmak, yoksulları, kimsesizleri, hasta ve muzdaripleri sevindirmek gibi nice mesuliyetlerimizin zirve seviyesine ifasına vesile olarak mübarek günlerdir bayramlar. Bayramlaşmalar da toplumda kardeşlik ruhunun pekiştirilmesi için müstesna bir fırsattır. Toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar ecdadımız bayramlaşmaya büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Öte yandan ilk bayramlaşma en çok alaka, yardım ve şefkat bekleyen geçmişlerimizle kabristanların mahzun selvileri altında başlamalıdır. Önce ölülerle diriler hasret gidermelidir. Verilmiş sadakaların, yapılmış hayırların sevapları ve fatihalar ikram edilerek geçmişlere karşı vefa borcu ödenmeli, bu manevi hediyelerle ruhları şad edilmelidir. Daha sonra ise neşe ve sevinci unutmuş mahzun gönüllerle, muzdarip yüreklerle, çaresiz, kimsesiz ve yalnızlarla bayramlaşabilmek, bayram sevincimizi onlarla da paylaşabilmek gerekir. Çocuklarımızı sevindirirken kendilerini sevindirecek bir anne babadan mahrum öksüz ve yetimleri de hatırlamak lazımdır. Mümin hangi birine yetişeyim gibi mazeretlerle hodgamlığa prim vermeden şefkat elinin ulaşabildiği herkese bayram sevinci tevzi etme gayreti içinde olmalıdır. Bayramınız mübarek olsun.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.

وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا.

أكبر، لا

0: güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
1: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله

وحده صدق وعده ونصر عبده وعبده.

وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

أكبر.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.

وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله

وحده صدق وعده ونصر عبده وعبده.

وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: unutmayınız.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Akse FM 99.1 99.1
2: Bayramlar, akraba, dost ve yakınların ziyaret edildiği mutlu günlerdir. Bu günler ebeveyn başta olmak üzere bütün akrabaları ziyaret etmek, bayram sevincini birlikte solumaktır. Ziyaretine gidemediğimiz yakınlarımıza hiç olmazsa çeşitli yollarla tebrik mesajları göndererek bayramlaşma halkasını genişletmektir. Toplumda fakir, yaşlı ve yetim gibi sokakların insafına, milletin vicdanına terk edilmiş, yıkık gönüllü insanları aramak, onları da bayram sevincinden haberdar ederek yaşama mutluluğuna yardımcı olmakla birlikte, hesap gününün sonunda Rabbinin rızasını kazanarak gir cennetime müjdesine nail olunan hakiki bayramlarda buluşmak ümidiyle bayramınız mübarek olsun. Bayram.

Kurban Bayramı ve Adanmak. Kurban, İbrahim'i sadakatin, İsmailvari teslimiyetin ve bayramı netice veren bir ibadetin manayı ismidir. Kurban, ihlasın, samimiyetin ve adanmışlığın, Allah rızası için bela ve musibetlere sabretmenin, yeryüzünde hiç kimsecikler iman etmese dahi İbrahimvari ayakta kalmanın, Allah için adakların bir araya gelip tecessüsleşmesidir. Kurban, neticesi bayram olan ibadetin, Allah için katlanılan sıkıntıların yerini mutlaka terk ettiği, adanmışlığın ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin görüldüğü, hak ile batılın, güzel ile çirkinin birbirinden ayrıldığı furkani bir ibadettir. Kurban, Allah için adanmışların yad edildiği, Habillerin, Hamzaların ve Hüseyinlerin yolunun birer takipçisi olduğunun, Allah'a baş kaldıranların zelil olduğu, Kabillerin, Firavunların ve Nemrutların kahrolacağının bir neticesidir elbet. Kurban, Allah için her şeylerini feda edenlerin, İslam'ın doğacak şafağı için canını feda edenlerin, özgürlükleri pahasına mücadele edip zindanlara girenlerin, vatanını, memleketini, malını, makamını, eşini, dostunu terk edenlerin bayram etmeyi hak ettikleri gündür. Kurban, mazlum ve mustazaf halkların hatırlandığı, sevindiği, sevindirildiği gündür. Kurban, Allah için çalışan ve Allah için bir kurban bayramında vaktini kurban edip mazlumlara ve mustazaflara koşan, yardım elini uzatıp onların dertleriyle hemhal olan, Allah için verilen kurbanın dağıtılması için çaba ve gayret sarf edenlerin gerçekten bayram ettikleri gündür. Ve en nihayetinde kurban, Allah için adayacak bir şeyleri olanların bayram ettiği, bayram edeceği gündür. Bayramınız mübarek olsun.

Ümmetin Bayramı. Bayram, kardeşlerimizle kucaklaşma, mustazaflarla dayanışma, çocuklarımızla sevinme ve ümmet bilincimizi çoğaltma zamanı. İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında, açlık ve yoksullukla imtihanda, sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küfrü zindanlarda, yasak ve zorbalıklara karşı eylemde,

Dünyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla. Bu kutlu bayramın bereketiyle evlerimizde bütün kirlerimizden hicret etmeyi, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz. Ümmetin bayramı mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Kurban ve Yasin. Bir kurban bayramında kurban eti dağıtırken Allah'a kurban olmak. Bazı acıları bildiğin kelimelerle tarif edemezsin. Sen en yakın kelimeleri seçersin. Tarif etmeyi denersin. Fakat çoğu zaman konuşmak tariften ziyade ucuzlatıyor işi. Sadece aynı acıyı yaşayan yürekler bilir. Hem arife tarif bile gerekmez ki. Bazen de kelimeler tarif eder ama eksiktir dinleyenlerin, o acıyı tanımayan yürekleri. Yavaş adımlarla iki basamak indi. Dizleri onu daha fazla taşıyamadı. Bulunduğu basamağa çöküverdi. Sürekli dalıp gidiyordu uzaklara. Daha 3 ay önce toprağa verdiği evladının yetimlerine hem ana hem baba olmuştu. Büyütüp okuttuğu ciğerparesini zulmün kara yüzü tekrar küçültüp kucağına koymuştu. Şimdi de onları büyütüyordu. Oğlu mahallenin kuşatılması sonucunda mahsur kalmış, evi bombalanmıştı. Evladının ve gelininin yanan bedenini tanımakta zorlanmıştı. Allah'tan tedbirli davranıp çocuklarını bir gün önce annesine bırakmıştı. Evladına duyduğu hasret bir yandan yüreğini dağlarken, bir yandan da yanan bedeni 3 aydır gözünün önünden gitmiyordu. Eşinin, akrabalarının da olduğu Diyarbakır'a 1 ay önce ne var ne yok satıp gelmişlerdi. Bir gece kondu kiralayıp yaşamaya başlamışlardı. Günlük işler yapan yaşlı kardeşi evin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Hala inanmakta güçlük çekiyordu. Birkaç yıl içinde her şeyini kaybetmişti. Zengin ve nüfuzlu bir ailede büyüyen, yıllarca Müslüman çocukları okutan muallime Zehra, ömrünün ahirinde çetin imtihanlarla sınanıyordu. Şeref dolu bir hayat yaşayan bu yaşlı kadına, şimdi mülteci, sığınmacı gözüyle bakılıyor, dilenci muamelesi yapılıyordu. Aziz İslam'ın kardeş ilan edip, diğer Müslümanların malına ve yurduna ortak ettiği muhacirleri, ülkeler ekonomiye yük ve istikrar bozucu olarak görüyorlardı. Bazı müstesna İslam memleketleri bu mazlum Müslümanlara ev sahipliği yapıyor, kucak açıyordu. Onların da imkanları kısıtlı oluyordu. Zehra kadın bu konuları düşündükçe göğsüne o son zamanlarda aşina olduğu sıkıntı çöküyordu. Gerçi eşinden dolayı dilini iyi bildiği bu memlekete diğerlerine göre daha kolay uyum sağlamıştı. Bunun için durmadan şükrediyordu ama bu yaştan sonra vatanını terk etmek çok ağrına gidiyordu. Çocuklar komşulardan birinin verdiği eski televizyondan çizgi film izliyorlardı. Bugünün bayram olduğunu henüz bilmiyorlardı. Allah bugünü bayram ilan etmese asla bayram demeyecekti. Eski bayramları anımsadı birden. Kestikleri kurbanlarla bir mahalleyi doyuruyorlardı. Fakat şimdi en son ne zaman et pişirdiğini bile hatırlamıyordu. Kendi adına değil de içerideki yetimleri düşününce birden yüreği burkuldu. Gözleri doldu. Gözlerini yumduğunda firar eden yaşları hızla silip ayağa kalktı. İstiğfar etti. Yese yeri yoktu. İçeriye girmeye niyet etti ki kapı çaldı. Kardeşi içeride olduğuna göre kim olabilirdi? Kapıya yaklaşıp Kürtçe sordu. Kim o? Benim. Bugün kurban bayramı. Size kurban eti getirdik.

yaklaşıp kapıyı açtı. Karşısında kumral, uzun boylu, zayıf bir genç duruyordu. 15-16 yaşlarında ancak vardı. Bakışlarını yerden kaldırmıyordu. Temiz giyimli, güler yüzlüydü. Poşeti yaşlı kadına uzattı. Biraz geride duran iki gencin ellerinde de poşetler vardı. Çocuğun elinden poşeti aldı. Gençlere tekrar baktı. Çok garip bir duyguya kapıldı. Yüzlerinde çok farklı bir ışıltı vardı. Bu nuru hem şehit oğlunu son gördüğünde yüzünde görmüş hem de yaralarını sardığı birkaç şehidin yüzünde rastlamıştı. Nedense korktu. Muhtemelen yıllardır yaşadıkları savaşın etkisiydi. Üzerinde durmamaya çalıştı. Tam kapıyı kapatacakken ona poşeti uzatan çocuğun alnından şakağına süzülen ter damlasına gözü takıldı. Güneşin ışığıyla parıldıyordu. Yaşıtları sokaklarda eğlenip bayram ederken bu gençler onlara da bayram ettirmek için kapılarını çalıyor, gönül alıyorlardı. Yaralara merhem sürüyorlardı. Oysa onun ikram edecek bir şekeri bile yoktu. Çocuk tam gidecekken, "Oğlum, size bir su vereyim. Bizim evin yolu yokuştur, terlemişsinizdir." dedi. Durdular. Başlarını eğip beklediler. Zehra kadın hemen bir pet şişe su ve bir bardakla geldi. Çocuk suyu aldı. Önce arkadaşlarına verip sonra kendisi içti. Yaşlı kadın ümmete hizmet eden bu gençlere umutla baktı. İmanın, fedakarlığın ve diğer gamlığın en güzel örneğiydiler. Çocuğun sesiyle düşüncelerinden birden sıyrıldı. Allah razı olsun ana. Yine o mahcup tebessüm yüzünü süslüyordu. Birkaç adım yürüyen arkadaşları ona seslendiler. Yasin, Yasin hadi gel. Kadıncağız arkalarından bakarken muhabbetle çocuğun adını tekrarladı. Yasin, Yasin. Aradan iki gün geçmişti. Kardeşi Kürtçe kanaldan haberleri izliyordu. Zehra kadın sofraya yemek taşıyordu. İki gündür bu evde et pişiyordu. Onun kursağından pek geçmese de çocukların mutluluğu ona yetiyordu. Bir tepsiye, bir sürahi su ve birkaç bardak koydu. Odaya adım atar atmaz tam karşıdaki televizyonun ekranına gözleri takıldı. Birden durdu. Bir adım daha atamadı. Televizyondaki resim bayram günü onlara et getiren kara gözlü çocuktan başkası değildi. Kesik kesik anladığı haberi muhabir hızla anlatıyordu. Bayram günü kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları, Kobani'deki olaylar bahane edilerek öldürülen Börü ve arkadaşlarının silahsız olduğu, başından aşağıya kaynar sular döküldü. Dinlemeye devam etmek istiyordu ama kulaklarında korkunç bir uğultu vardı. Gözlerinin önüne bu yetimleri iki gündür bayram ettiren fidan boylu çocuğun mahcup edası geldi. Boncuk boncuk terleyen pak alnı ve o yüzündeki ışıltıyı anımsadı birden. O kesinlikle bir şehit ve zulme bir şahitti. Ekrana baktı. Haber hala devam ediyordu. Mahsur kalan Börü ve arkadaşları balkondan atılarak üzerlerinden araba, yanmış haldeki Yasin Börü'yü babası ayağındaki benden teşhis etti. Aylardır gözünün önünden hiç gitmeyen sahneleri bütün benliğiyle tekrar tekrar anımsadı. Evladının yanmış bedenini yeni görmüş gibi oldu. Bu gençlerin annelerini düşündü. Birden bütün gücünün çekildiğini hissetti. Elindeki tepsi büyük bir gürültüyle düştü. Kolları boşlukta sallanmaya başladı. Vücudu soğuk soğuk terledi. Bacakları daha fazla onu taşıyamadı. Dizleri üzerine çöktü. Çocuklar ağlamaya başlamışlardı. Kardeşi ona sesleniyordu. Zehra, Zehra, Zehra ne oldu? Bir süre sonra hiçbir şey yapamadı. Kardeşi omuzundan tutup sarstı. Uykudan uyanır gibi oldu. Yaşlı adam korkmuştu. Gözyaşları içinde adamcağıza baktı. İnilti gibi bir sesle bir şey yok. Çocuklarla ilgilen sonra sana anlatırım diyebildi. Adam
Çocukları sakinleştirip sofraya tekrar oturttu. Zehra kadın savaştan kaçmış, çok kere zulüm ve vahşete tanık olmuştu. Fakat böylesi bir vahşeti hiçbir yerde görmemiş, kimseden de duymamıştı. Bir insanın kaç canı vardı ki? Bir çocuk kaç kere öldürülebilirdi? Üstelik burada savaş bile yoktu. Bu zulme nasıl fırsat verilmişti? Devletin askeri, polisi acaba neden müdahale etmemiştir? Aklı mantığı durmuştu. Yine yaşlı yüreği kabarıp ruhu sıkılmıştır. Bir şefkate, bir teselliye nasıl da muhtaçtı. Islanan yanaklarını sildi. Bütün gücünü toplayıp ayağa kalktı. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Yan odaya geçip tesellîgâhını buldu. Bir secde yerinde kalbini onardı. Yaralarını sardı. Evladıyla birlikte ümmete kurban olan bu gençlere de birer Yasin okudu. Ailelerine sabır için Allah'a yakardı. Tek mutluluğu ise bu şehitleri bir an bile olsa tanımanın ve onlara bir bardak su ikram etmenin şerefine nail olmaktı. Bunun için Rabbine hamd etti. Bir kurban bayramında kurban eti dağıtırken Allah'a kurban olan aziz şehitlerin hatırasını

Kurban yüreğini sunmaktır. Kurban Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle boyun eğmektir. Kurban onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi olmaktır. Kurban canı ve malı ona takdim edebilmenin huzurunu yaşamaktır. Kurban lebbeyk ya Rabbi diyerek huzuruna divan durmaktır. Kurban Allah-u Teala'ya yüreğini sunmaktır. Kurban yetimi, muhtacı görüp gözetmektir. Bir lokmacık yemeğimde bile sizi hatırlıyorum. Benden size hayır ve mutluluktan başka bir şey gelmez. Benim size zararım dokunmaz demektir. Kurban varken vermeyi öğrenmektir. Kurban yetime ve fakire yüreğini sunmaktır. Kurban uzaklardaki kardeşlerini unutmamaktır. Onların gözyaşını silmeye çalışmak, bir lokmayla da olsa gönüllerini kazanmaya çalışmaktır. Sizi unutmadım. Ben sizi seviyorum. Allah güç ve imkan verirse sizinle daha fazla görüşmek, halleşmek, dertlerinizi paylaşmak istiyorum demektir. Kurban, muhtaç ve gariplere yüreğini sunmaktır. Kurban, yatırılan bir koçta, Rabbine sunulan bir lokmada, kudreti ilahiyeyi görmektir. Binlerce, milyonlarca hayvanın her yıl Rabbe kurban edildiği halde nasıl bereketlenip çoğaldığını fark etmektir. Çünkü kurban, birin bin olduğu mevsimdir. Kurban, Rabbi uğruna baş koyan o güzel ve asil hayvanlara yüreğini sunmaktır. Kurban, dökülen bir damla kan ile birlikte günahların bağışlandığı, semavat ve arzın bayram ettiği, ihlas ve kulluğun perde perde göklere yükseldiği bir ibadettir. Kurban, o hassasiyet ve samimiyete ulaşamayan kullukların geri çevrildiği, insanların yüzüne savrulduğu bir imtihandır. Kurban, semavata yüreğini sunmaktır. Kurban, Habil olup Rabbin huzuruna en güzel takdim ile çıkmaktır. Kurban, Halil İbrahim aleyhisselam olup oğlunu adayabilmek, İsmail aleyhisselam olup başını bu gayeye koyabilmektir. Kurban, bıçak olup teslim etmiş İsmail'i aleyhisselam kesmemektir. Kurban, bütün peygamberlerin mukaddes hatıralarına yüreğini sunmaktır. Kurban yalvarıştır, yakarıştır. Kurban niyazdır, duadır. Kurban acziyettir, teslimiyettir. Kurban rızadır. Kurban içindeki nefsaniyeti, nefreti, gaddarlığı, kini, isyanı toprağa gömmektir. Kurban kulluğu, ihlası, vecd ve gayreti tekrar diriltmektir. Kurban yakindir, yaklaşmaktır. Kurban unutmamak, tereddüt etmemek, incitmemek ve incinmemektir. Kurban tertemiz bir şekilde yüreğini sunmaktır sahibine. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Kurban bir dayanışmadır. Sevginin, umudun, acıların, sevinçlerin, kardeşliğin paylaşılmasıdır. Dünyanın her yöresinde yoksulluk ve yoksunlukların pençesinde kıvranan kardeşlerin acısına koşmaktır. Onların yüzünde oluşacak minik bir tebessümün kaynağıdır kurban. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için gönderilen selamın, bir anda aydınlıkla dolan mahzun yüzlere ve aleyküm selam dedirten kutlu karşılığıdır.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla. Mehmet Sıddık Çiftçi.
2: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

0: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksi FM. Aksi FM. Aksi FM 99.1.
2: Kurban bir sınavdır. Kurban İbrahimce bir adamışlık ve İsmailce bir adanmışlık duygusunu seçmekle, Karunca bir umursamazlığı, ilgisizliği ve şımarmışlığı reddetmenin sınavı. Kurban ki hep beraber var olmakla tek tek yok olmak arasındaki o ince çizgiyi fark edebilmenin basiret ve feraset isteyen büyük sınavı. Ve kurban bir kardeşliktir. Doğuda ayağına diken batan bir kardeşinin ızdırabını batıda hissedebilme hassasiyetidir. Kurban, İstanbullu olsak da biraz Sakaryalı, Düzceli, Hakkarili olmaktır aynı zamanda. Kurban, Ankaralı olsak da biraz Bosnalı, Keşmirli olmaktır. Kurban, Erzurum'da yaşasak da Kırım'da, Grozni'de, Bosna'da, Arakan'da nefes almaktır. Kurban, Türkiye'de yaşarken Filistinli bir yetim çocuğun sofrasına oturmaktır bir bayram sabahında.

Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına

0: vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
3: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
3: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif. Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
3: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif. Yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
3: kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
3: Sizin sesiniz.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah kurban bayramında alacalı, boynuzlu ve iyi diş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere yatırıp kıbleye yöneltince, şüphesiz ki ben bir muvahhid, Allah'ı bir tanıyıcı olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Ve şüphesiz benim namazım da, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben böyle emrolundum. Ben bu ümmette Müslüman olanların ilkiyim. Ayetlerini okudu. Ve ey Rabbim, bu kurban bize sendendir. Senin rızan için kesiyoruz ve sana ulaşacaktır. Ey Rabbim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahi Allahu Ekber deyip sonra koçu kesti buyurmuştur.

Hicretin 5. yılında, Kurban Bayramı'nda, kesilecek kurbanların etlerinden yararlanmak için pek çok sayıda fakir çöl Arabı Medine'ye akın edip gelmişlerdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam kurban kesen Müslümanlara, "Kendinize 3 günlük et alıkoyunuz, geride kalanını dağıtınız. Sizden her kim kurban keserse bayramın 3. gecesinden sonra evinde kurban etinden bir şey bulunduğu halde sabahlamasın," buyurdular. Bundan sonraki Kurban Bayramı gelince Peygamber aleyhisselama, "Ya Resulallah, evvelki sene bayramda halk kurbanlarından yararlanıyor, onların yağını eritiyor, derilerinden de su tulumları yapıyorlardı. Bunlar hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Allah Resulü, "Bunda ne sakınca var?" buyurdu veya buna benzer bir söz söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar, "Ya Resulallah, geçen yıl sen bize 3 günlük nafakadan fazlası için et biriktirmeyi, alıkoymayı yasaklamıştın," dediler. Allah Resulü, "Ben bunu geçen yıl yardım istemek için gelen fakir çöl Araplarının çokluğundan dolayı size yasaklamıştım," buyurdular. Ashab, "Ya Resulallah, kurban etini geçen yıl yaptığımız gibi mi dağıtacağız?" diye sordular. Allah Resulü, "Artık bu yıl hem kendiniz yiyin, hem başkalarına yedirin, hem de biriktiriniz. Fakirlere de tasadduk edin ve dağıtınız," buyurmuşlardır.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. ...22. cüz.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 22. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.

cahilin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz.

0: Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
1: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres: Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres: Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres: Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla. Mehmet Sıddık Çiftçi.
2: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.

0: taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
4: Sizin sesiniz.

0: şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizlere

0: Ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
2: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
5: İslam tüyüş mera evin, bete sağdıbın derdu birin, ju vakta hükmete çüye, ketye navme şin girin. Ey İslam dilemet şevute, iro etba'i dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rümete.

زينب. Ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya. Ceddimin dini uğruna. Düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im. Sil gözyaşlarını. Ardım sıra. Sakın. Sakın ağlama.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 27 Mayıs. Günün ayeti. Resulüm, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Size Resulün bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Furkan Suresi 77. Günün hadisi. Allah-u Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Kaynak Tirmizi. Günün sözü. Evet, kudret insanı çok dairelerle alakadar bir vaziyette yaratmıştır. Hem en küçük ve en hakir, ehemmiyetsiz bir dairede insanın eli yetişebilecek kadar insana bir ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten, yerden arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi yalnız duadır. Evet, de ki eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin ayet-i kerimesi, bu hakikati tenvir yani aydınlatmaya ve ispata kafidir. Öyleyse çocuğun eli yetişemeyeceği bir şeyi pederinden ve validesinden istediği gibi abd yani kul da acz ve fakrıyla Rabbisine iltica eder, sığınır ve Halıkından, Yaratıcısından ister. Mesnevi Nuriye. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, zekat kazancı artırır, faiz yok eder. Yüce Rabbimizin bizlere emaneten lütfettiği her bir nimetin şükrü vardır. Malımızın, varlığımızın şükrü de zekattır, sadakadır, fitredir. Zekat, zenginlerin sahip olduğu malda Allah tarafından yoksullara verilen bir haktır. Varlıklı Müslümanın muhtaç kardeşine uzattığı yardım elidir. Geçici dünya malını ebedi kılabilmenin adıdır. Dinimiz zekat ve sadakayı emrederken faizi yasaklamıştır. Faiz, haksız yoldan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden kazanmaktır. Rabbimiz faizin esiri olmuş kişilerin ibretlik akıbetini Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermiştir. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ayetin devamından öğreniyoruz ki infak malı azaltıyor gibi görünse de aslında kat kat artırır, bereketlendirir. Faiz malı artırıyor gibi görünse de aslında azaltır ve bitirir. O halde sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayarak iyilerden olmanın yollarını arayalım. Zekat, sadaka ve fitremizle Allah'a olan sadakatimizi pekiştirelim. Başta faiz olmak üzere her türlü haksız ve haram kazançtan kaçınalım. Günün duası. Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688 ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM. Sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
1: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
2: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif. Yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
0: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
1: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
2: Kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif. Yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Marda aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 40 64. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

0: bayramının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.

0: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banikto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM.
2: Sizin sesiniz.

0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM.

0: güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı, bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizde sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City.

0: konuşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Paksa FM.
1: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
3: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
1: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
1: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

0: yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla. Mehmet Sıddık Çiftçi.
3: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
0: Aksa FM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Aksa FM. Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
4: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız.

0: kan kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı, bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri, ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. 99.1.

0: bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
1: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif, kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
0: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Kurban kesen kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
3: Ey Şehzait. Ey Şehzait.

0: Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. Isot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Isot King Çiğ Köfte.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanon müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanon, kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
3: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542-621-6847.
0: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
4: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Aksa FM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Aksa FM. Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
1: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat

0: 0532 622 3472 adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla. Mehmet Sıddık Çiftçi.
4: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. Isotking Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Isotking Çiğ Köfte.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Aksa FM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Aksa FM. Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı, bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla. Mehmet Sıddık Çiftçi.
2: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsotkin Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsotkin Çiğ Köfte.
3: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
0: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı, bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
3: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap.

0: Çekilişe katıl. Büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Marve Erzanol. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi. Mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
0: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Salmanlar Teknik Irdavat, Chat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 41 29.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.

0: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
1: Fıkıh. 193. ders. Cemaatle kılınan namaz. İslam, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bulunmalarını ve bu hal üzere hareket etmelerini istemiştir. Müslümanların birliğe ulaşmalarında en önemli vasıta namaz ve camidir. Günde 5 vakit camide namaz için bir araya gelen Müslümanlar tanışırlar, kaynaşırlar ve böylece aralarında

vücut olan veya meydana gelebilecek ayrılığı ve tefrikayı ortadan kaldırabilecek imkana kavuşurlar. Namazın cemaatle kılınması, Şafii mezhebine göre farz-ı kifaye, Hanefi mezhebine göre ise sünnet-i müekkededir. 5 vakit namaz, cuma namazı, bayram namazları, teravih namazı, cenaze namazı, hüsuf ve küsuf namazları cemaatle kılınır. Kur'an-ı Kerim'de de cemaatle namaza işaretle riayet edilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

0: hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i Şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i Şerif. Yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
0: Kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i Şerif. Yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
3: Gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen

0: Çek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem, ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 34 72. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla. Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
3: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın binişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi AKSFM. AKSFM. AKSFM. 99.1. 99.1.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Dünyamar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif, Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
0: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Yüreğinize dokunan ses... Aksi FM 99.1
2: sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
1: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniğini tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. Isot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. Isot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
3: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi AKSFM. AKSFM. AKSFM. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhome Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhome müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhome, kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Yağmar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünyamar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünyamar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünyamar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, Kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler, güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

ey şehit Ubeydullah. Şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, Can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, Firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü,

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Ana Yüreği 11. Bölüm. Öğleden sonra Sevgi Hanım gelmiş, kızların ikisini de çok sevmişti. Habibe ile koyu bir sohbete dalmış, hikayesini anlatıyordu. Aslen Denizli'liyim. Beyin polis. Tayini buraya çıktığı için buradayız. Sahi mi? Demek polis hanımısınız. Hoş görün, bir şey sorayım. Tabii sorabilirsiniz. Çok güzel giyinmişsiniz. Evinizde İslam yaşanıyor mu? Ah, nerede daha güzelim? Aslında imam kızıyım. Babamın evinde bile İslam var diyemeyiz. O yüzden babamı bir kıldıraç olarak görüyorum. Yani namaz kıldırma memuru. Çok açık sözlüsünüz Sevgi abla. Dürüst olmak zorunda değil miyiz? Neyse o. Peki örtmeniz nasıl oldu? Bak anlatayım. Babam imam. Ama bir gün olsun İslam'ın özünü bize anlatmadı. Hatta beni okula bile gönderiyordu. Ben kendim gitmedim. Bu sene izne gittiğimizde bana haram olan erkeklerin yanında çıkmadım. Babam bile tepki gösterdi buna. Örtünmeme gelince benim çok samimi, ailece görüştüğüm Nezahat isimli bir arkadaşım var. Onun da bey polisti. Ailece git gelimiz vardı. Bir gün çarşıya çıkmıştık. Bana, Sevgi ne dersin? Alacağımız kıyafet aynı olsun. Bir örnek giyelim. Tabii neden olmasın? Dedim ve aldık. Ertesi gün bize akşam oturmasına geldiler. Ben hoş geldiniz derken Kemal Bey'in elimi biraz fazlaca sıktığını fark ettim. Fakat olabilir, tesadüf olmuştur. İnsan aile dostu hakkında kötü düşünmez deyip önemsemedim. Kararlaştırdık. Sabah geziye gidecektik ve gittik de. Modernlik ya, biz önden, erkekler arkadan geliyorlardı. Ah, ne kadar kafasızmışım. Sonra ikimiz de aynı giyinmiştik. Nezahat zayıf, ben de gördüğün gibi biraz topluyum. Biraz dolaştık, sonra evlerimize döndük. Ertesi gün Nezahat alışverişe çıkıyormuş, bana uğradı. Ne dese iyidir. Sevgi, Kemal diyor ki, olunca Sevgi gibi olacaksın. Bak, elbise ona ne güzel yakışmış, kolu bacağı tombul tombul. Beynimden vurulmuşa döndüm. Nezahat gitti, ardından telefon çaldı. Alo, buyurun. Ben Kemal, dedi. Ben de hemen, Kemal abi, Selim evde yok, dedim. Biliyorum. Biliyorum Sevgi Hanım. Dün giydiğin kıyafetin sana çok yakıştığını söyleyecektim. Nasılsın? İnan seni çok beğeniyorum. Yazıklar olsun. Sana ve dostluğuna, dedim ve kapattım. Sonra Saliha'yı vaaz verirken gördüm. İslam'ı yaşantıyı ve örtüyü anlatıyordu. Ben de örtü aldım ve kapandım. Peki beyiniz karşı çıkmadı mı? Çıkarsa çıksın. Ben de bir insanım. Benim de seçme hakkım var. Kabul edersen, böyle etmezsen işine gelirse, dedim. Olanları ona anlattım ve senin arkadaşın da kalbi temizlendi. Demek ki bu işler kalbini temizlemekle olmuyor, dedim. Kesin kararlı olduğumu görünce bir şey demedi. Ah Sevgi abla, şu kalbim temiz demiyorlar mı? Sanki Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatma'nın kalbi pisti de onun için örtünüyorlardı. Haşa. Kur'an'a inanıyorlarsa şayet baksınlar. Yalnızca kalbi pisler örtüsünler diye bir ayet mi var? Şimdi de elimden geldiğince İslam'ı yaşamaya çalışıyorum. Allah hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Amin. Fakat Sevgi abla, biliyorsun bunun için azim gerekti. Haklısın. Saliha'dan Mehmet Göktaş'ın Gençlerle Tevhid Dersleri adlı kitabını aldım. Birkaç şeyin daha farkına vardım. Şuna inanıyorum ki oldukça ufkum genişleyecek. O zaman her şey daha farklı olacak. Elbette, hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Allah hakkıyla okumayı, bildiğimizle amel etmeyi bize de nasip etsin. Amin. Hiç kuşkusuz kuru bilginin faydası olsaydı şeytanı olurdum. Bilgin olduğu halde ilahi huzurdan kovulanlardan oldu. Koyu bir sohbete dalmışlardı. Vakit ilerlemişti. Saliha'nın hazırladığı ikramlar yiyip içildikten sonra Sevgi müsaade istedi. Vakit epey ilerlemiş. Artık kalksam iyi olur. Beni dualardan eksik etmeyin. Kucaklaşıp ayrıldılar. Çarşamba günü saat 13.30'da biletlerinin alındığını babaları telefonla bildirmişti. Zöhre Hanım yarının olmasını hiç istemiyordu. O gece teheccüdden sonra hiç yatmadılar.

0: hep birlikte sohbet ettiler. Habibe Saliha ile Emine'nin çalışmasını çok beğenmişti. Allah bütün ihlaslı kardeşlerimizden razı olsun diyordu. Vedalaşma faslı oldukça zordu. Hiç kimse gözyaşlarını tutamıyordu. Takside oturan Cemil zorlu bile. Yolculuk esnasında hiç konuşmadılar. Cemil, Zöhre'den ayrılmanın vermiş olduğu pişmanlıktan dolayı acı çekiyordu. Habibe, seninle özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum müsaadenle. Tabii Yüksel abla, seni dinliyorum. Habibe, Ömer Faruk abiniz var ya, sana talipmiş. Evlilik hakkındaki düşüncelerin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Yüksel abla, inan ben bu konuyu hiç düşünmedim. Hem ben onu tanımıyorum. Orası kolay. Sen yeter ki aradığın vasıfları ve evlilikten beklentilerini söyle, gerisi kolaydır. Bunu düşünsem olmaz mı? Tabii. Haftaya görüşürüz. Nasıl olsa derste buluşacağız. Sahi, bu haftaki konu ne? Tefsirden Musa aleyhisselam ile Firavun'un kıssasını inceleyeceğiz. Firavun'u tanımak, çağın firavunlarını tanımamıza yardımcı olacaktır. Peki kaynak buldunuz mu? Evet, Musa'nın kıssası için tefsiri, Firavun'u tanıman için de tağut kelimesinin anlamından başlayacağız. Şimdi içeri geçelim. Habibe ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Zeynep 15'indeydi. Kendisi ev idaresine alışmıştı. Zeynep'e kıyamıyordu. Keşke babam münasip biriyle evlense diyordu. Bilal de aynı konuyu Cemil Bey ile görüşmüştü. Cemil Bey, kızım kabul ederse tamam. Zaten ben de kızımda imanlı birini isteriz dedi. Habibe ve Ömer Faruk İslami ölçüler içerisinde birbirlerini gördüler. Habibe şartlarını öne sürürken Ömer Faruk böylesi şartlara dünden razıydı. Habibe'nin şartları şunlardı. İslam için çalışmalarıma engel olunmayacak. Her akşam evde bir saat olarak sırasıyla tefsir, akaid, fıkıh, İslam tarihi vesaire konularda kitap okunup tartışılacak. İslam'ın kadına verdiği mükemmel haklara riayet edilecek. Ben de erkeğin haklarına riayet edeceğim. Evimi sünnet üzere döşeyeceğim. İslami ölçülerde bende eksiklik veya sapma görülürse derhal ikaz edilmeliyim. Baba da razıydı ve ardından söz kesildi. Nikah işi düğün günü yapılacaktı. Zeynep hem seviniyor hem de üzülüyordu. Zöhre Hanım'a haber gönderdiler. Düğün programı için Saliha ve Emine'yi davet ettiler. İlçelerinde ilk kez İslami bir düğün yapılacaktı. Tutulan salon kadınlarla dolmuştu. Davetiye not olarak kadınların programı ayrı, erkeklerin programı ayrı yapılacak diye yazılmıştı. Herkes merak ediyor, dedikodular da almış başını gidiyordu. Biri, ''Aa, ayol bu dul kadın mı? Yok canım bu kadar da dindaşlılık olmaz.'' diyorlardı. Ötekisi, ''Düğünde oynayacak, ölüde de ağlayacaksın. Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar. Biz atamızdan dedemizden böyle gördük. Her şeyin bir yeri var.'' diye karşılık veriyordu ve daha neler neler daha nice laflar söyleniyordu. Ne yapsın? Bunca zaman sadece adı Müslüman kalmış zavallı millet. Yıllardır kelime-i tevhidi anlamadan söylemiş, manasından uzak yaşamış, manasından uzaklaştırılmıştı. Allah'ın kurallarına, kanunlarına bu kadar da aşırılık olmaz diyordu. Oysa ki Allah Celle Celaluhu dinini tamamlamıştı. Dinin ne normali, ne azı ve ne de aşırısı olur muydu? Sanki Allah Celle Celaluhu insanın namazına, orucuna, abdestine karışıyor fakat düğününe karışmıyordu. Zekatına karışıyor, faizine karışmıyordu. Ticarette terazisine karışıyor fakat miras bölünmesine karışmıyordu. Haşa! Emine'nin Kur'an-ı Kerim'i tilavetiyle okuma programı başlamıştı. Yüksel Gelin ve arkadaşların hazırladığı programda piyesler, marşlar, şiirler birbirini takip ederken sıra Saliha'nın yapacağı konuşmaya gelmişti. ''Esselamu aleyküm'' diyerek konuşmaya başladı. ''Sevgili misafirler, hepinize hoş geldiniz'' diyor, böyle bir program yapılmasına vesile olan kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Gelin hanıma ve damat beye bu evliliğin mübarek olmasını temenni ediyorum. Böyle düğünlere pek alışkın değilsinizdir. Ama Allah'ın yardımıyla gerçek kimliğimize büründükçe, Müslümanlığımızı kavrayıp, tevhidi bir yaşama başlayıp, her gün defalarca tekrar edip durduğumuz La ilahe illallah kelimesinin gerçek mahiyetini anlayıp, hayatımızı ona göre düzenledikçe, böylesi düğünleri daha çok göreceğiz Allah'ın izniyle. Değerli cemaat, bugün burada hazırlanan programdan gereken dersi almayı Allah Celle Celaluhu hepimize nasip etsin. Bizlere şöyle bir soru sorsalar, sen Müslüman mısın? Hemen koskoca Elhamdülillah'ı söyleriz. Fakat ne acıdır ki %99'u Müslüman olan bu ülkede Müslümanlığın ne demek olduğunu anlayan, gerçek mahiyetini kavrayan azınlıkta. Bunun başlıca nedenleri var. Evvela Müslümanlarda okuma alışkanlığı, İslam'ı merak edip araştırma alışkanlığı çok az. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Bizler Allah'a inanmak da, inandın demek de Müslümanlığımızın tamamlandığını zannediyorsak yanılıyoruz. Sadece Allah'a inanmak insanı Müslüman kılmaz. Allah Kur'an-ı Mübin'de şöyle buyuruyor. Andolsun ki onlara o gökleri ve yeri kim yarattı? O güneşi, o ayı kim muhassar kıldı diye sorarsan mutlaka Allah diyecekler. Öyleyse nasıl olup da tevhidden çevriliyorlar? Başka bir ayet-i kerimede kendilerini kimin yarattığını onlara sorsan elbette Allah derler. Öyleyse nasıl olup da tevhidden çevriliyorlar? Buradan anlıyoruz ki onlar da, yani Ebu Cehiller de, Ebu Lehebler de, kısacası müşrikler de Allah'a inanıyorlar. Onlarda da Allah inancı var. Fakat kafirlikten kurtulamıyorlar. Neden? Onların Allah'a inandım demeleri neden kendilerini Müslüman kılmıyor? Çünkü onlar, yani müşrikler, kafirler Allah'ın rububiyetine evet, uluhiyetine hayır diyorlardı. Daha açık bir ifadeyle namaz, oruç, hac gibi kişisel ibadetlerde Allah'ın yetkisi olduğunu, fakat Allah'ın yeryüzü hakimiyetinden anlayamayacağını, yeryüzü hakimiyetinde Allah'ın yetkisinin olmadığını, devlet işlerine Allah'ın karışamayacağını savundukları için Allah Celle Celaluhu onların imanını kabul etmiyor, onları müşrik, kafir olarak isimlendiriyordu. İşte cemaat, değerli kardeşlerim, bizler akaidimizi düzeltmezsek, itikadi konularda Allah'ı birlemezsek, ilah olarak Allah'ı tanımazsak, la ilahe ne demektir anlamazsak ve anlamaya çalışmazsak, kıldığımız namazın, Allah inancımızın bizi kurtaracağını zannediyorsak yanılıyoruz. Ebu Cehil de birçok kere Kabe'yi tavaf edip etrafında dönmüştür. Allah neden onu kafir, müşrik diye ilan ediyor? Bu ayetler sadece o zaman Ebu Cehil'in değil, kıyamete kadar gelip geçecek olan bütün Ebu Cehilleri ifade etmektedir. Zira Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar hükmü geçerli olan tek kitaptır. Bizler Müslüman olurken işe ilk önce namazdan veya oruçtan başlamıyoruz. Evvela La ilahe illallah diyerek Müslümanlığımızı ifade ediyoruz, ilan ediyoruz. O halde nedir La ilahe illallah? Kur'an'ın ifadesiyle İnil hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Evet, la ilahi'yi kabul etmek, bütün hükümlerin Allah'tan olacağını, hüküm koyanın yalnızca Allah olduğunu, Allah'tan başka hiç kimsenin hüküm koymaya yetkisi olmadığını kabul edip, kalben tasdik, hareketlerimizle de tasdik ettiğimizi onaylamaktır. Bunu bu şekilde kabul etmiyorsak, vallahi iman etmiş olmayız, olamayız. Aynı zamanda Ebu Cehillikten de kurtulamayız.
1: Ana Yüreği 11. Bölüm.

0: duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
1: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
2: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı, bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi AKSFM. AKSFM. AKSFM. 99.1. Biz hayatı seslendiriyoruz. AKSFM. 99.1. 99.1. 99.1. 99.1. 99.1.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

109. bölüm. Peygamber Efendimiz, peygamberinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl felah bulur diyor.

sürekli indirilen bir kılıç darbesini ancak kolunu uzatmak suretiyle önleyebilmiş ve böylece Efendimiz'i kurtarmıştı. Onun bu asil hareketi ömrü boyunca çolak kalmasına sebep olmuştu. Artık Talha o elinin sadece bir parmağını hareket ettirebilecekti. Fakat ne yazık ki 33 yıl sonra Hazreti Ali halife olurken ilk defa Talha biat etmiş, halifeliğini kabul ettiğini bildirmek üzere Hazreti Ali'nin elinden tutmuş, fakat elinin çolak oluşu sebebiyle uğursuzluk aranmıştı. O zaman kimse çıkıp da ''Siz neler söylüyorsunuz? Talha'nın eli soygunculuk yaparken, gayrimeşru yollarda dövüşürken değil, Allah'ın peygamberini kurtarabilme pahasına bu hale gelmiştir. Bu onun için parayla satın alınması mümkün olmayan bir şeref nişanıdır.'' diyememişti. Arkadaşlarının birer birer önünde can verdiğini gören Resulullah Efendimizin üzüntüsü pek büyüktü. Kesin bir zaferin kazanıldığı anda emir dinlemeyen bir grubun itaatsizliği ve açgözlülüğüyle bu acı hale düşülmüştü. Bu mağlubiyetin bütün vebali, bizi kuşların kapıp götürdüğünü görseniz bile benden emir almadıkça yerinizden ayrılmayın buyruğunu dinlemeyen ve nöbet yerini terk eden okçulara aitti. Nebiler Sultan Efendimiz bu acısını, ''Kardeşlerimiz bize insaflı davranmadılar.'' diyerek anlatmışlardır. Efendimiz, yanındaki arkadaşlarıyla birlikte dağın biraz daha kuytu yerine çekilmeyi düşündü. Daha rahat müdafaa etme imkanı olacaktı. O tarafa çekilmeye başladılar. Bu sırada Efendimiz, ''Ben Übey bin Halef'in saldırmasından emin değilim. Şayet görürseniz haber verin.'' diyordu ki Übey bin Halef de, ''Muhammed'i bana gösterin. Onunla görülecek hesabım var.'' diyerek hücuma kalkmıştı. Onu karşılamak istediler. Fakat Peygamber Efendimiz, ''Bırakın gelsin.'' dedi. Übey atını mahmuzlamış, ''Ya Muhammed, sen kurtulursan ben kurtulmayayım.'' diyerek saldırmıştı. Resulullah Efendimiz ise yanındaki Haris bin Sımne'nin mızrağına sarıldı ve hücum etti. Fakat bu defa Übey kaçmayı tercih etmişti. Efendimizin fırlattığı mızrak onun boynuna isabet etti ve yaraladı. Übey karnı deşilmişçesine feryatlar kopararak kaçarken ''Muhammed beni öldürdü, Muhammed beni öldürdü!'' diye haykırmaktaydı. Onu ayıpladılar, eğlenceye aldılar. ''Bırakın canım, adamın yarası derin. Hiç olmazsa gücü yettiğince bağırıp çağırsın. Vah vah Übey, anan seni bu hale gelsin diye mi doğurmuştu? Bir başkası olsa böyle bir yarayla yarım saat yaşayamaz. Doğrusu erkek adamsın, yiğit adamsın Übey.'' Onlar böyle eğlenip dururken Übey hala aynı havadaydı. İçlerinden biri onu azarladı. ''Çocuk gibi adamsın be Übey, yakışmıyor bunlar sana. Nihayet aldığın yara ufak bir çizikten ibaret sayılır.'' Übey itiraz etti. ''Siz öyle demeyin. Muhammed bana Mekke'deyken seni öldüreceğim dedi. O yalan söylemez. Ben bu yaradan kurtulmam, ölürüm.'' Übey bu sözlerinde haklıydı. Kimsenin öldürücü olduğunu zannetmediği bu yara Übey'i hem maddeten hem ruhen çökertmiş bulunuyordu. O artık dönüşü olmayan bir yola girmiş, kurtuluşu mümkün olmayan bir derde tutunmuştu. Onu eğlenceye alanlar, Übey'in feryat etmede ne derece haklı olduğunu anlamak için fazla beklemeyeceklerdi.

Peygamber Efendimiz yanında bulunan arkadaşlarıyla kayalıklara tırmanmaya başladı. İşi sonuna kadar götürmeyi, İslam davasını kökünden halletmeyi kafalarına koymuş bulunan müşrikler bu defa kayalıklara tırmanmaya başlamışlardı. Onların bu derde düştüklerini gören Efendimiz ellerini kaldırdılar. "Allah'ım, artık buraya çıkamasınlar," diye niyaz ettiler. Bu duanın neticesi olarak bütün gayretlerine rağmen çıkmayı başaramadılar. Artık Resulullah Efendimiz

Efendimizin yüzüne batan halkaları çıkartabilecek fırsat ele geçmişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah onu dişleriyle ısırıp çekmeyi denedi. Yüzü Resulullah Efendimizin mübarek yüzüne değdiği zaman muharebe halinde olduklarını bile unutmuş durumdaydı. Onları çıkarmaya çalışan Ebu Ubeyde'nin iki ön dişi sökülmüş, gedik kalmıştı. Bu gedikler onun için ömür boyu aziz bir hatıra olarak kalacaktı. Ebu Süfyan savaşın hızının kesildiği sıralarda kadınları boyunlarına taktıkları gerdanlıklarla gördü. Her biri kan kokuyordu. Bakışlarında vahşi bir huzurun okunmaması mümkün değildi. "Bunları düşman ölülerinden mi kestiniz?" deme lüzumunu hissetti. Ordunun başkomutanı olarak gururlu adımlarla oradan ayrıldı. Hamza'nın cesedinin başına gelmişti. Onu perişan haliyle yatarken görünce bugünkü zaferin gerçek bir zafer olduğuna bir defa daha kanaat getirdi. Elindeki mızrağını Hamza'nın avurtlarına, dudaklarına dürtüyor. "Tat bakalım saksağın kuşu, tat ey azgın, tat yaptıklarının cezasını," diyordu. Ebu Süfyan, bitip tükenmek bilmeyen hıncıyla, yerde hareketsiz yatan başığı mızrağıyla evirip çeviriyor. Burnu ve kulakları kesilmiş olan bu mübarek başı tamamen tanınmaz hale getirmek üzere didik didik ederek ömrünün en tatlı dakikalarını yaşıyorken daldığı hülyadan ayrılmayı düşünmüyordu bile. Bu sebepledir ki Ehabiş kabilelerinin reisi Huleys bin Zeban'ın yanına kadar geldiğini ve kendisini dinlediğini fark edememişti. Huleys böyle bir davranışı Ebu Süfyan'a yakıştıramamıştı. Bu çeşitten bir hareket sokak terbiyesiyle yetişmiş kişilere bile çok görülürdü. Kendini tutamadı. "Gelin ey Kinaneliler, bakın Kureyş'in efendisinin neler yaptığını gözlerinizle görün. Hamza'nın yüzünde et göremeyeceksiniz. Didik didik etmiş," diye bağırdı. Ebu Süfyan bu sözle kendine gelir gibi oldu, alındı. "Yazık sana ey Huleys, bunu gizli tut. Bir hatadır oldu," demekle yetindi. Peygamber Efendimizin öldürüldüğü haberini duyan ve artık işin burada bittiğini kabul edenlerden bir kısmı savaş meydanını terk etmiş ve Medine'ye kadar varmıştı. Kısa zamanda Resulullah Efendimizin öldürüldüğü haberi Medine'ye yayılıverdi. Münafıkların yüzlerinde bir gülümseme meydana gelirken Müslümanların evleri birer matemhaneye dönüvermişti. Başta Hazreti Fatıma olmak üzere Uhud'a doğru koşan kadınlar oldu. Ümmü Eymen, yolda kaçıp gelen erkek Müslümanları gördüğü zaman onları taşa tuttu. "Verin kılıcınızı bana, ben savaşayım, siz de kadınlar gibi oturup ip eğirin," diye bağırdı. Resulullah Efendimizin yüzünden halkaların çıkarıldığı sırada Hazreti Fatıma da gelip yetişmiş, babasını sağ görmenin mutluluğu ve akan kanları görmenin üzüntüsüyle ağlamaya başlamıştı. Akan kanın dindirilmesi için uğraşılıyordu. Muharebenin artık biter gibi olduğu bu saatlerde Efendimiz, "Bana Sa'd bin Rebi hakkında bilgi getirin, görürseniz selamımı iletin," buyurdu. Muhammed bin Mesleme ve Übey bin Ka'b onu aramak üzere oradan ayrıldılar. İkisi de ayrı yönlere doğru gittiler. Yaralılar, ölüler arasında onu arayacaklardı. Fakat bu durumda onu bulmak, tanımak mümkün değildi. Muhammed bin Mesleme, "Ey Sa'd bin Rebi!" diye defalarca seslendiği halde ona rastlayamamıştı. Bu defa ölü de olsa selamı tebliğ etmiş olayım diyerek, "Ey Sa'd! Resulullah Efendimiz beni senin için gönderdi, selam söyledi," diye bağırdı. Bu bağırıştan sonra derin bir nefes duydu. Son derece zayıf, bitkin bir ses. "Benden de Resulullah Efendimiz'e selam olsun," demekteydi. Bu sırada Übey bin Ka'b da gelmişti. "Ey Sa'd, Resulullah Efendimiz sana nasıl olduğunu soruyor. Efendimiz'e selam söyleyin."
ben şu anda cennetin kokusunu duymaktayım. Size gelince, şunu iyi bilesiniz ki, içinizden kıpırdayabilen göz bulundukça, Peygamber Efendimiz'e bir zararı erişirse, Allah'ın kabul edeceği bir özrünüz bulunmayacaktır. Sa'd, bu sözleri söyledikten sonra son nefesini verdi. Muhammed bin Mesleme ve Übey, aziz şehidi kendi haline bırakarak döndüler. Nebi Ekrem Efendimiz, yüzünden akan kanı durdurmak için uğraşılırken, Sa'd bin Rebi'den gelen haberi dinledi. Şehit olduğunu öğrenince, ellerini kaldırdı. Allah'ım, Sa'd'ı izzet ve ikram etmek üzere karşıla. Ondan razı ol dedikten sonra, bu muhterem zatın, Allah'a ve Resulüne samimiyetle bağlı bir insan olduğunu söyledi. İşte, peygamber olmayan bir insanın ulaşabileceği en son mertebe budur. Bir insan ki, can pazarının kurulduğu bir sırada, çekilen bunca eziyet arasında, peygamberlerin en büyüğü Efendimiz tarafından özel olarak aranıyor. Selam gönderiliyor, hatırı soruluyor. Şehit olduğunu öğrendiği zamansa, izzet ve ikramla karşılaması için Yüce Mevla'ya niyaz ediliyor. Bir insan ki, insanın gerçek değerini bilen Allah Teala ve onun şerefli Resulü, onun samimiyetine şahitlik ediyor. Bu şerefin üzerinde şeref aramak, böyle bir insanı insanlık hududunun en ön safında aramamak, şerefin ve faziletin manasını bilmemektir. Allah'ım, onları baş tacı edinme saadetinden mahrum bırakma bizi. Sa'da da, Sa'd'ı elinden tutup Hakk'a götüren Efendimiz'e de bitmez tükenmez selamlar, sevgiler.''

Artık savaş bitmiş durumdaydı. Medine'den gelen ve içlerinde Hazreti Ayşe, Fatıma, Ümmü Süleym'in de bulunduğu 14 kadar kadın yaralıların tedavisi için uğraşıyorlardı. Ebu Süfyan yanındaki 5-10 kişiyle yaklaşabildiği kadar ilerledi ve yüksek bir sesle Efendimizin hayatta olup olmadığını sordu. Cevap veren olmadı. Hazreti Ebu Bekri, Ömer'i sordu. Efendimiz cevap verilmemesini istiyordu. Hiçbiri hakkında bir cevap alamayan Ebu Süfyan, ''Demek hepsi ölmüş.'' dedi. ''Yalan söyledin. Hepimiz sağız.'' Bunu söyleyen Ömer bin Hattab'tı. Ebu Süfyan onu sesinden tanıdı. ''Doğru mu söylüyorsun ey Ömer?'' ''Elbet doğru söylüyorum. Öyleyse şunu bilesin ki, bugün Bedir'in intikamını almış bulunuyoruz. Gelecek sene tekrar buluşacağız sizinle. Buluşma yerimiz de Bedir sahrası olacaktır.'' Daha sonra Ebu Süfyan, zaferin verdiği sarhoşlukla ve yüksek sesle, ''Ey Ebu Süfyan, böyledir savaş. Zafer nöbet değiştirir gibi, bir o tarafa, bir bu tarafa meyleder. Kuyunun kovası gibi bir iner bir çıkar. İşte sana Bedir mağlubiyetinin acısının çıkartıldığı bir gün. Bedir'de öldürülen Hanzala karşılığında, Uhud'da da bir Hanzala'nın kanı dökülmüştür.'' anlamına gelen bir şiir okudu ve Ebu Süfyan daha sonra ''Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel'' diye bağırdı. Bunu duyunca Peygamber Efendimiz ''Ona cevap vermiyor musunuz?'' dedi. ''Ne diyelim ya Nebiyallah, Allah en yücedir, en büyüktür'' deyin. Hazreti Ömer Efendimizin bu sözlerini yüksek sesle tekrarladı. Ebu Süfyan ''Bizim Uzza'nın da pek şerefli bir putumuz var, sizin Uzza'nız yok.'' Bu sözlere de yine Sultan-ı Enbiya Efendimizin emriyle ''Allah bizim Mevlamızdır, sizin Mevlanız değildir'' denildi. Ebu Süfyan'ın söyledikleriyle Peygamber Efendimizin verdirdiği cevaplar birbirine vezin ve kafiye yönüyle uymaktaydı. Ebu Süfyan karşılıklı konuşmayı şöyle bitirdi. ''Ey Ömer, ölüleriniz üzerinde hoşunuza gitmeyecek bazı haller göreceksiniz. Bunların yapılmasını ben emretmedim.'' Engelde olmadım. Unutma, gelecek yıl tekrar buluşma yerimiz Bedir olacaktır. Daha sonra Hazreti Ömer'in kabul ediyoruz dediğini duydu ve ayrılıp gitti.

Kureyş ordusu bir araya geldi. Kısa zamanda hazırlıklar tamamlandı. Yola koyuldular. Yolda Medine'ye girip zarar vermeleri endişesi üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi gönderdi. Atlara mı, develere mi bindiklerini gözetlemesini emretti. De biraz sonra gelen Ali. ''Ya Nebi Allah, develere bindiler, atları yedeklerini aldılar.'' dedi. O halde Mekke'ye gitme kararını vermiş olmalılar. Ebu Süfyan ve ordusu Mekke'ye doğru kararlı adımlarla ilerlerken, kendilerini lanet ve gazabın takip ettiğinden habersizdiler. Onlar gittikten sonra Resulullah Efendimiz yaralı ve ölüler arasında dolaşmaya başladı. Görülen manzara dayanılacak gibi değildi. Bütün şehitlerin burunları, kulakları ve edep yerleri kesilmiş, tanınmayacak hale getirilmişlerdi. Bu arada Nebi Ekrem Efendimiz sevgili amcasını perişan halde görüverdi. Son derece üzüldüler. Onu yakından tanıyanlar hayatı boyunca hiçbir şeye, hiçbir hadiseye bu derece üzüntü duymadığını belirttiler. Efendimiz onun cesedi başında ayakta durdu ve ona hitap ederek, ''Bundan daha acı bir musibete uğramayacağım. Bu derece üzücü bir sahneyle asla karşılaşmış değilim. Yemin ederim ki Allah onlara karşı zafer kazanmayı nasip ederse onlardan 30 kişiye aynı şekilde işkence yapacağım.'' dedi. Daha sonra yaşlı gözlerle ashabına döndü. ''Hamza, Allah'ın ve Resulünün arslanıdır. Yazısı göklerde yazılıdır. Bunu bana Cibril haber verdi.'' dedi. Bu arada gözleri yaklaşmakta olan halası Safiye'yi gördü. Zübeyir bin Avvam'a döndü. ''Ananı geri çevir.'' dedi. Zübeyir gitti. Fakat Hazreti Safiye geri dönmeyi kabul etmedi. ''Kardeşime nelerin yapıldığını biliyorum. Allah yolunda buna da, bundan fazlasına da razı olabilirim.'' dedi. Peygamber Efendimiz elini halasının göğsüne bastırdı. Dua etti. Daha sonra Safiye geldi ve kardeşinin cesedini gördü. Oturdu. Sessizce ağlamaya başladı. Biraz sonra gelen Hazreti Fatıma da ağlamaya başladı. Resulullah Efendimiz ise gözyaşlarıyla onlara eşlik ediyorlardı.

Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif. Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
0: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif. Yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
0: Kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif. Yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
3: Şimdi reklamlar.
2: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
4: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 62 24. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
4: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
5: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
8: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet

kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

0: çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncümar ve Erzanhom Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncümar müşterilerine hem de Erzanhom müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncümar ve Erzanhom. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
1: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri, fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: dünyanın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
3: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Haç suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız.

0: kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i Şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı, bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri, ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çekiliş başladı. 2 adet 2026 model Ford Puma sahibi olmaya hazır mısınız? Beklenen büyük kampanya başladı. Öncü Mar ve Erzan Home Türkiye'de ses getirecek dev çekiliş kampanyasıyla karşınızda. 20 Eylül tarihine kadar yapacağınız her 1500 TL'lik alışverişe bir çekiliş hakkı. Üstelik her 1500 TL ve katlarında ekstra çekiliş hakkı kazanma fırsatı. Tam 2 adet 2026 model Ford Puma. Ayrıca 2 adet Beko buzdolabı, 2 adet çamaşır makinesi, 2 adet televizyon, 2 adet dikey süpürge, 2 adet bulaşık makinesi ve 2 adet mikrodalga fırın sizleri bekliyor. Üstelik tüm bu ödüller hem Öncü Mar müşterilerine hem de Erzan Home müşterilerine ayrı ayrı dağıtılacak. Alışverişini yap, çekilişe katıl, büyük ödüllerden birinin sahibi sen ol. Öncü Mar ve Erzan Home. Kalitede öncü, kazançta iddialı.
2: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta.
3: Bayramın tadı, mutluluğun adresi, mutlu unlu mamulleri. Fıstıklı tereyağlı baklava çeşitleri, cevizli tereyağlı baklavalar, ağızda dağılan cevizli burma kadayıf, enfes fıstıklı burma kadayıf ve serin lezzetiyle soğuk baklava çeşitleri sizleri bekliyor. Birbirinden özel kuru pasta çeşitleriyle bayrama özel siparişler alınır. Üstelik düğün, nişan ve tüm özel günlerinizde yaş pasta ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Mutlu Unlu Mamulleri. Adres: Fatih Mahallesi, Fatih Lisesi yanı numara 70. Telefon: 0535 772 88 71. Mutlu Unlu Mamulleri. Lezzetin mutlu hali.
1: Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube: Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar, kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7. Telefon: 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram: @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt.

0: Yakıtla ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel tavan dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde. Evinize değer katar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Gültekin Kuyumculuk Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazaları. Birbirinden şık, klasik ve modern mobilya çeşitleri, A'dan Z'ye beyaz eşya çeşitleri, altında zengin çeşit ve en güzel modelleri Gültekin Mobilya Mağazalarında hizmetinize sunuluyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle Gültekin Mobilya Mağazaları değişmez adresiniz. Adres Bankalar Caddesi Lale Camii karşısı numara 211. GSM 0532 131 4184.
0: Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Adis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Gözün aydın Batman. Aksa FM artık hep sizinle.

0: de nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler.
1: دَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bırak onları, yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ
0: O kafirler alay ederek, ey o kendisine kitap indirilmiş olan, dediler. Mutlaka sen bir delisin.
1: لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Eğer iddianda tutarlıysan, ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun?

0: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz.

0: Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ
0: Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler, ibret teşkil ettiği halde, yine de onlar iman etmezler.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ
0: Hatta o kâfirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar,

Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.

Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

0: Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

Hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

0: Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip, onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: Doğrusu sizden önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
0: Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

0: Ve hani Rabbin meleklere, ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız.

0: İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah İblis'e, sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.

0: Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.

0: İblis dedi ki, ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim.
1: İlla ibadete minhumul muhlasin.
0: Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.
1: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
0: Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur.
1: اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
0: Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka.

0: Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.
1: İnnel muttakine fi cennâtin ve uyûn.
0: Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
1: Udhuluha biselamin aminin.
0: Esenlikle, emin olarak girin oraya, denir onlara.

0: Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar.
1: نَبِّعْ عِبَاد۪ي اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
0: Kullarıma haber ver ki, günahları örten, Gafur, ihsanı bol olan Rahim benim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Bununla beraber azabım da elim mi elim.

0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tefsir edersiniz?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَالِطِينَ
0: Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler.

0: O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim?
1: قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
0: Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik.
1: اِلَّا آلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ
0: Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.

yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِرْضٍ

Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin.

Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi.

0: "Bunlar benim misafirlerim," dedi. "Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin."
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlarsa, "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış?"

0: Lut, eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Resulüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Güneş doğarken, o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları.

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.

0: Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّب۪ينٍ
0: Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki, o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile, tatlılıkla davran onlara.
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
0: Elbette senin Rabbin, mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Şu kesin ki, biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik.

Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru.

0: Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meal.

0: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif. Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
0: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
0: Kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
3: Sizin sesiniz

0: Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: AKSFM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. AKSFM. Güzel şehrin farklı radyosu AKSFM.
3: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafifletti, günahları arındırdı, kalpleri ferahlattı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi AKSFM. 99.1.

affetmek öylesine zor ki, bir karıncayı bile incitmedi ki, Ahmet diyarında

bayağı ve takvan asrın düşmanı. Davudi sesiyle kalpleri okşardı. Özü sözü gönlü insanlık niyazı.

İstat çeteleri, zalim bozguncular, müminlere ölüm feryadını yazmıştı. Hahince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca, şehadet.

saadet ile geldi özlenen ustad. Yasin hocam geldi, ona kolların aç. Allah'ım, Allah'ım bizleri de bu kervana kat. Allah'ım bizleri de bu kervana kat.

0: Kurban Bayramı günü Allah katında en faziletli gündür. Hadis-i şerif. Cepbank Case ailesi olarak maddi ve manevi kazançlarınızın bereketlendiği, dualarınızın kabul, kurbanlarınızın makbul olduğu bir bayram diliyoruz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Güzel günlerin coşkusunu ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun. Salmanlar Hırdavat.
2: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.
0: Kim kurban keserse her bir tüy için ona bir sevap yazılır. Hadis-i şerif. Kurban bayramı paylaşmanın, şükrün ve bereketin en güzel halidir. Sefa Ticaret ailesi olarak ticaretinize sefa, gönlünüze vefa, evinize huzur ve sofranıza bereket diliyoruz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban, Allah'a yaklaşmanın en açık yollarından biridir. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, direksiyonunuz istikamete dönsün. Sinyal Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek Kurban Bayramı'nda tüm sürüşlerinizin huzurla ve güvenle geçmesini, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Maddi ve manevi hastalıklardan, dert ve tasalardan uzak, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Yakup Kasap.
2: Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.

0: kurban kesen, kurbanın ilk damlasında bağışlanır. Hadis-i şerif, yollarınız hayra, yüzünüz rahmete çıksın. Yeklas Otomotiv ailesi olarak bayramın sizlere sağlık ve sevdiklerinizle güzel yolculuklar getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. O kurbanlıkların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ona ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac Suresi 37. Bayram yuvaları huzur, gönülleri muhabbetle doldurur. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik ailesi olarak bu mübarek günlerin hanelerinize bereket, yüreklerinize sükunet getirmesini dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
1: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: bayramının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesine, gönüllere huzur, yeryüzüne selamet getirmesine, fitne ve ayrılıkların son bulmasına, barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Avantaj Dünyası ailesi olarak, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bayramlar diliyoruz. Saygılarımızla, Mehmet Sıddık Çiftçi.
1: Bize duyulan güven ve gösterilen ilgi bizim için her günü bayram mutluluğuna dönüştürüyor. İsot King Çiğ Köfte olarak yıllardır sofralarınızda yer almaktan, gönüllerinize dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederiz. İsot King Çiğ Köfte.
2: Aksa FM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Bu bayramın tüm ümmetin kurtuluşuna ve vahdetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Aksa FM. Güzel şehrin farklı radyosu Aksa FM.
3: Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin simgesi, bayramsa rahmetin vesilesidir. Asil Mermer ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Kurban kesen kişinin daha ilk kan damlasıyla bütün günahları affolunur. Hadis-i şerif. Banitto Dondurmaları ailesi olarak bu bayramın üzerinizdeki yükleri hafiflettiği, günahları arındırdığı, kalpleri ferahlattığı bir rahmet zamanı olmasını dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Hac suresi 37. Kurban, teslimiyetin ve takvanın bir nişanesidir. Beycan Sürücü Kursu ailesi olarak bu mübarek bayramda yollarınız selamet, yönünüz hayır, menzilleriniz rahmet olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1. 99.1.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.